0: Efem, yine sürmek yevmek.
1: Antonin Dvorak, simfonik variatsioner, katarume BBC simfonik nvagakhumba, dirijor Jerzy Bezhlolavek.